Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."

Hicranla yandı gönlüm, halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyam. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu?

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, bir gün sadaka hurmalarından birini alıp ağzına koymuştu. Bunu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Tuh tuh, at onu, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun?" buyurdu. Müslim, Zekat 161'de, "Bize sadaka helal değildir, bilmiyor musun?" şeklindedir.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.
1: www.mekkefm.com. mekkefm.com.

0: Allah.
1: Ahir zamanın tabii alametler listesinde yer alan maddelerden birisi de ahir zamanda zamanın bereketsizliğidir. Kimileri pijamasını çıkartmadan aynı pijamayla geri yatıyor. Emekli sendromuna girmiş insanlar. O kadar bereketsiz. Aydan aya buraya sohbete gelişimi ben değerlendiriyorum. Hafta gibi geliyor arkadaşlar. Sanki her hafta buradaymışım gibi geliyor. O kadar bir serilik söz konusu. Artık böyle son derece zamanın peygamberimizin de mübarek ifade ve itirafıyla bereketsizleştiği şu dönemde biraz kendimize ebedi ahirette harcamak üzere zaman ayırmamız lazımdır. Zaman katilleri olmayın. Zamanınızı Allah'ın zikriyle, Allah'ın hoşladığı şeylerle ihya edin diyor ayet-i kerime. Yeminler.
2: Ebu Zer Cündüb İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalış. Kötülük yaparsan, arkasından hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle muamele et."

0: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.
1: Amr İbni Şuayb babasından, o da dedesi Abdullah İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. 7 yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa kendilerini dövmek ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız. Oğlan ve kız bir yatakta yatıyorlarsa yataklarını da 7 yaşında ayırınız.

Kalbim bir muamma, gözlerin kilit. Bakışların yaktı beni derinden. Cemalini seyrederken ruhum uçtu bedenimden. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın kimin olursa olsun bağ, bostan. Dünya namına bütün zevkleri benden alsan. Bir tek o sevgiliyi bana bağışlasan. Ben Muhammed'e aşığım. Cennette köşk, huri bir de varmış mekan. Irmaklar baldan akarmış hem de ikram. Ben o sevgili olmadan zevk dahi almam. Ben Muhammed'e aşığım. Gözlerim buğulanır adını duysam. Aşk şarabını tatmayana ne anlatsam. Ölümle hayat arasında tek tercih yapsam. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın Ferhat şirin için dağları delsin dursun. Mecnun çöllerde Leyla'sıyla avunsun. Kerem astısına yansın kül olsun. Ben Muhammed'e aşığım. Ruhum bedenimden ayrılsa, hem bedenim hem de ruhum aşıktır ona. Kurban olurum ben senin uğruna. Ben Muhammed'e aşığım. En büyük hakikattir bu, değişmez. Onu tanıyan başka sevgili istemez. Onu gören göz başka şey görmez. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Yunuslar sevildi adınla, Mevlanalar döndü şanınla, alemlere rahmet yağdı nurunla. Ben Muhammed'e aşığım. Seven sevdiğiyle beraberdir hadis. Senden başkasını sevmek geçici bir his. Sen cansın, canansın, yarsın. Ben Muhammed'e aşığım. Allah en çok seni sevdi. Allah'ı en çok sen sevdin. Bu kul yolunda can versin. Ben Muhammed'e aşığım. Ne muhteşem yaratmış üstünlük sende. En merhametli, en cömert, en güzelsin. Seni tanıyan malı, canı ne etsin? Ben Muhammed'e aşığım. Vallahi senden başkasına aşık olmadım ben. Bundan sonra da kimseye bağlanmam ben. Varsan sen, yoksan sen. Ben Muhammed'e aşığım. Hazreti Süleyman'ın servetini serseler önüme, Hazreti Yusuf'un güzelliğini giydirseler tenime, onun devesi olmanın değişmem şerefine, ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

0: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşında bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve harbe katılıp şehit düşünceye kadar savaştı.
1: www.mekkefm.com
2: mekkefm.com.
3: Nil ile Fırat arasına bunlar kitaplarında yer verdiği için kafayı takmışlar. Fırat Nehri ile Nil Nehri'nin arası onların resmi devleti kafalarındaki. Arz-ı Mev'ud demiş adam. Şöyle göstermiş kat projesini oluyor. Arz-ı Mev'ud. Bizim topraklar demek, biliyor musunuz? Bu terör boş bir terör değil, dolu bir terör. Dünya Siyonizminin, arkadaşlar, Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içinde değil ama Fırat bizde. Bunu göreceksiniz. Allah gösterene göreceksiniz. Onun için bu olaylar basit, sıradan, sade olaylar değildir. Bu patlamalar da arkadaşlar, bunların kendine göre ayak sesleri, Allah-u Teala kendi kafalarında ve dünyada patlasın.

0: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.
1: Sizin yeriniz burası.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Nasıl rahat ve konfor içinde yaşayabilirim? Sur sahibi sura ağzını dayamış üflemek için izin bekliyor." Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hasbünallahü ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," deyiniz buyurdu.

Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Zalime zalimsin bile diyemediği dönem gelmişse o ümmet artık bitsel hayattadır, yoğun bakımdadır, ondan bir şey beklenmez. Allah-u Teala tekrar dirilsin. İnşallah bize adil ve merhametli topluluk eylesin inşallah. Arkadaşlar şimdi susun, şunların ekmeğine yağ sürersiniz. Şimdi böyle demeyin, bak karşı taraf palazlanır. Diye çıyanlar ejderha oldu, yılana geçti. Haksızlıklar dünyaya bin tur atmaya başladı. Nerede bir haksızlık görürseniz hakaret etmeden, bozmadan, üzmeden, düz laflarla delikanlıca hakkı söyleyin. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakkı söylemeniz ömrünüzü kısaltmaz, rızkınızı azaltmaz.

Bera İbn Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: teyze anne yerindedir. Amr bin Abese, Allah ondan razı olsun, anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanında onun yanına vardım ve sen kimsin dedim. O da peygamberim dedi. Peygamber ne demektir dedim. O da Allah beni vazifeli olarak gönderdi dedi. Ben hangi şey ile gönderdi deyince, akrabayı görüp gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere buyurdular.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun, seni görmesin kör olsun.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima uğliq vel hatimi lima sebeq nasiril hakki bil hak vel hadi ila sıratikel müstegim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihi l-azim.

Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Ka'b, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Ka'b, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekr?

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve ancak bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o
2: Muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez. Yani.
1: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Aşıklar dergahında hep seni sordum. Elimde kalem, yüreğimde sevgin. Mecnun misali yollara düştüm. Neredesin ey güzeller güzeli, en sevdiğim? En sevdiğim. Gittiğin yere ben de geleyim. Seni işitip seni göreyim. Yanında diz çöküp efendim, cemalini sonsuza dek seyredeyim. Ne gül, ne bülbül asla benzemez sana. Sen alemlere rahmet, nur üstü nursun. Kalbimde çakılı mıh gibi adın. Aşkınla her an yanıp kavrulmaktayım. Ey nuru hüda, ey mührü cemil, ey güzeller güzeli sultanı yar. Aşığınım, bir çareyim, geldim kapına. Bir ışık ver, ne olur, uzaklardan da olsa.

nurlu yoluna kurban oldum. Kurban oldum. Aşkınla yandım, yandım, kavruldum. Kavruldum. Taze gül idim, sararıp soldum. Ben senin sevdanda kendimi buldum. Ey nur hüda, ey can efendi, canlara canan sensin efendim. Aleme rahmet, gönüle ferman, dertlere derman sensin efendim. Sensin efendim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Ebu Talha, Medine'de Ensar'ın hurma bahçesi yönünden en varlıklısıydı. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer, oradan tatlı su içerdi. Ebu Talha, en sevdiğiniz maldan infak etmedikçe en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3 Ali İmran 92 ayeti nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, "Ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete erişemezsiniz." ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını isterim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana! Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır, dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum, dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Aşk ilk etapta söyleyebileceğimiz şey bir insanın kendi kalp atışını duyması, hissetmesi. Normalde insan kalp atışını duymaz. Yani kalbini de her zaman hissetmez. Bir problem varsa hisseder. Bir ağrı varsa hisseder. Aa, benim kalbim der. Aklına kalbi gelir. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka...
2: Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah.
3: Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazda benim arkama, aklı başında ve imamlık yapabilecek durumda olanlar dursun. Sonra bu vasıflarda onlardan sonra gelenler dursunlar. Resulullah bu sözünü 3 sefer tekrarladı. Namazda çarşı ve pazardaki gibi intizamsızlıklardan, yani erkek kadın, çoluk çocuk karışımı halinde durmaktan sakının.

Enes, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeye dokunmuş değilim. Onun vücudunun kokusundan daha hoş bir koku da koklamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Bana hiçbir sefer öf bile dememiştir. Yaptığım bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da dememiştir.

Ravza'da Gül Muhammed'in huzurunda dökülen yaşlar aşkına, Kabe'nde Beytullah'ta açılan eller hatırına, secdeye uzanan başlar aşkına, kimsesiz, çaresiz, yetim, yetema aşkına, mazlumlar hatırına, aşk ile kalkan eller aşkına, dökülen yaşlar hatırına, bizi de affet ya Rabbi, affet ya Rabbi.

Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Ahenkle işleyen bir saat gibiydi işler. Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler. İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu. Somaki musluklardan kevserler akıyordu. Tertemiz çehreleriyle geçerken kutsiler, ümitlerimize birer fer salıp geçtiler. Yeni bir dünya kuruluyordu harıl harıl. Her taraf gökle yarışır gibi pırıl pırıl. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi. Hükmettim ki bunlar o ilk kutsilerin dengi. Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden, ziya içenlere erdim bir ulu çeşmeden. Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola. Sonra teker teker ulaştı herkes ak yola.

0: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Emri peygamberi ile çıkmıştı yola. O emre inkiyat ki akıbeti hayır ola. Takibi nur efşandır üç lem'ayı tecelli, Bursa'nın semasına bir nuzul-i teselli. Mekan burada, ikram burada, han burada, kenzi mahfi, irşad-ı sultan burada. Baba duası almış, Resul'e torun olmuş, o sultanlar sultanı, emir sultan burada. Buhara'da tuluğu, Medine'ye usulü, emri sultani ile kararı oldu Bursa. Çalıştı, aydınlattı, gönüllere şah oldu. Teselli seda ile kalpler inşirah buldu. Herkesin hocası, her bir derdin babası, la yazmaz defterinde olumsuzluk sadası. Hep onun dostlarıdır o somuncu babalar, Hacı Bayram-ı Veli, Fenari Mollalar. Hepsi birden o Risalet halkanın serzakiri, hallerine şükreden bir ganiler fakiri. Emir Sultan ve Erguvan, iki eşsiz güzellik, müridanın içtimağı pek doyulmaz bir şenlik. Çılgınca renkler salmış, açılmış al al olmuş, ihvanlar şenliğine mukaddematı an olmuş. Bayram sembolü Erguvan, açılır haşmetiyle, merhamet, sevgi, paylaşım arz olur hikmetiyle. İlim, ahlak ve irfan onda temerküz etmiş, Bursa'nın afakını nuruyla lebriz etmiş. Peygamber aşıkları, manevi mimarımız, o sultanlar sultanı, pir emir sultanımız.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Cimri kişi ile cömert kişinin durumu göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar iki zırh giyinmiş kişinin durumuna benzer. Cömert kimse sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örtecek hale gelir ve ayak izlerini bile siler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer ve onu sıkıştırır. Genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. İnfak etmek ister de bir türlü infak edemez.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendi.
1: Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki, üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der. Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacak.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kullarına karşı daima kolay ve yumuşak olanı yapar. Onlar hakkında yumuşak davranır. Her işte ve tüm kişilere karşı yumuşak davranılmasını sever ve memnun kalır. Katılık ve zorla yapılana ve başka işlerde vermediği sevabı kolaylık gösterilerek yapılan işlere verir.

Ya Hazip, ya Hazip. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse, ki Allah helalden başkasını kabul etmez, Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu sizden birinizin atının yavrusunu büyüttüğü gibi ihtimamla sadaka sahibi için büyütür. Hatta onun sevabı dağ gibi kocaman olur.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.
1: Bir şey söyler misin arkadaşlar? İslamiyet hangi konuya Allah ve Resulü yüklenmişse Müslümanlar o konuda gevşek. Oku diyen bir din, en az okuyan toplum. Namaz dinin direği, %90 namaz kılmıyor. Ya temizliği imanın yarısı sayan, temizliği imanın ürünü sayan, temizlik hakkında o kadar açıklamalar, bağışlayın, cünüplükten yıkanmayı, hayız nifastan yıkanmayı, hacca gelen yıkanmayı, günahkarsan tövbe edip yıkanmayı, haftada en az bir kere yıkanmayan kimse bir vacibi terk etmiştir diyen, yemekten evvel elini yıkamayı, sonra yıkamayı, yani elbiseni temizle diyen ayetler, siyabeke fedahir, yani kırla gidiyor, hangi konuya İslam yükleme yapmışsa, Müslüman orada bir tırsmış, hemen kaytarmış. Artık yeter. Artık yeter.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanırlar. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler hepsi birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı? Ya Ayşe, iş ve durum bunu hatıra getiremeyecek kadar şiddetlidir, buyurdular. Bir başka rivayette, durum birbirlerine bakamayacakları kadar şiddetlidir, buyurdu.

0: Cerir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

yazdığından bir yanlış yorum yapmış. Allah'a dönmüş, demiş ki ya Rabbi, dünyadayken ne çektiriyorsan çektir bana, ahirette çektireceklerini bile dünyada çektir demiş. Bir daha ahirette bir şey görmeyeyim. Acayip bir iş. Peygamberimizin hayatında yapmadığı bir dua veyahut da bir yorum biçim. Allah'ım dünyada ne çektireceksen tamam. Programda, kaderde ne varsa. Bir de demiş mezar, mahşer, hani gideceğiz ahiret yolculuğunda demiş. Asla orada bana çektireceğini burada ver de çektirme, ben dayanamam, korkarım demiş. Adamcağız bir kucağa sığacak çocuk kadar erimiş. Peygamberimize apar topar haber vermişler. Ya Resulallah, senin filanca sofu adamın, çok böyle hani vera sahibi, kıymetli sahaben, eriyor, gitmek üzere. Apar topar gelmiş peygamberimiz. Peygamberimiz çok canlı birisiydi. Hiçbir cenazeyi, hiçbir hastayı, hiçbir nikahı, hiçbir küs insanı, hiçbir sorunlu kimseleri asla arkadaşlar kendi başına bırakmaz. İlla ulaşırdı, erişirdi. Evelallah. Her istenilen noktada onu bulurdunuz. Ağırbaşlı, vakur ama çok aktif birisiydi. Hemen ulaşmış. Demiş ki bana yaptığın duayı söyle demiş. Dünyadaki çektiğime ilave et, bir de ahirette çekeceklerimi Allah'tan istedim demiş. Kendi kendine çekiyorsun sen demiş. Bu fotoğrafın program dışı. Bu görüntün kendi kaşıntın demiş. Sen Bakara suresinde mükerrem benim namazlardan sonra dua listesinde okuduğum, tavsiye ettiğim şu ayeti düşünerek hiç okumadın mı demiş. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene. Bakın azabenler. Allah'ım bize dünyada da kıyak ver. Kıyak yap. Ahirette kıyak yap. Burada da güzellik lütfen. Orada güzellik Allah'ım. İki adresim de güzel olsun. Ne olur kurban oldum Allah. İki adresim de güzel olsun. Ve hak etsem bile suçlarımdan dolayı yanmayı hak etsem bile acı bana, ne olur azabından da ateşinden de koru. Azaben nar. Nar ateş demek. Ateşten de koru Allah'ım demiş. Allah-u Teala sizleri o ateş aşamalarında rahmetiyle göstermiştir.

Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi, son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allahü Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi
ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacaatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asaret itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri,
dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Vefatından 3 gün önce, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsnü zannederek, yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
2: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben açım, dedi. Allah'ın Resulü, hanımlarından birine haber gönderip, yiyecek göndermesini istedi. O da, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet tüm hanımları aynı cevabı verince, bu gece bu adamı kim misafir edecektir, buyurdu. Ensardan biri, ya Resulallah, ben misafir ederim, dedi. Onu evine götürdü ve karısına, peygamberin misafirine yemek hazırla, dedi. Başka bir rivayette, evde yiyecek bir şeyler var mı, diye sordu. Hanımı, hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var, dedi. Ensari, öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim, dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu.

0: Mekke FM.
1: Rızkı veren Allah'tır. Sana da, bana da, hurda da, kuşa da, aha, şu kapının dışında yatan köpeğe de. İşini doğru kıl, kul hakkından ırak ol, gerisi lafı güzel. Kimse kimseyi elinden tutup da bir yere götürecek değil. Cennete hiç değil.

Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve kardeşciğim, bizi de duadan unutma buyurdu. Onun bu sözüne karşılık, bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Başka bir rivayette de, kardeşciğim, bizi de duana ortak et şeklindedir.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebu Velid künyeleriyle tanınan Bedir mücahidlerinden Sehl İbni Huneyf'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bütün kalbiyle, samimiyetle şehit olmayı isteyen kişi yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem, her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden.

0: Ebu Said Hasan el-Basri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayiz İbni Amr, Allah ondan razı olsun, Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve, "Oğlum, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, iş başındakilerin en kötüsü, idaresi altındaki kimselere katı ve kaba davranandır," buyurduğunu işittim. "Sakın sen onlardan olma," dedi. Ubeydullah İbni Ziyad, Ayize, "Otur yerine. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin," dedi. Ayiz İbni Amr ise bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi: "O ashabın içinde kalburun üstünde kalan kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi değersizler onlardan sonra ve onlardan başkaları arasından çıktı," dedi.
1: Hocam, zalimler tekrardan karşımıza çıkarsa ebabil kuşları yeniden gelir mi?
2: Allah yeryüzünde kendi davasını sürdürecek. Yiğitleri de tıpkı ebabil kuşları gibi zalimleri kahredici kılar. Sizler kendinizi öyle yetiştirin ve Allahü Teala'nın davasını öyle sahiplenin ki siz varken mazlumlar başlarını göğe kaldırıp da ebabil beklemesin.
3: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Süreyya Sebre İbni Mabet el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 7 yaşına gelen çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. 10 yaşına vardıklarında kılmazlarsa dayak ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız.
2: Nahl Suresi.

Çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir çocuk babasının hakkını gerektiği gibi ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup hürriyetine kavuşturursa, babalık hakkını belki ödemiş olur.

simsiyah saçına aklar dolacak. O güzel bedeni toprak saracak. İmanı olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: O izzetinizi koruyacaksınız. İmanınızı kirletmeyeceksiniz. Allah'ın verdiği bu şerefle oynamayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şerefliydin, izzetliydin ama izzetini, şerefini beş paralak ettin sen. Gözdeydin, şimdi ayaklardasın. Baştaydın, şimdi çamursun. Böyle dedirtmeyeceksiniz. Bu şerefinizi koruyacaksınız. Tamam mı? Hepiniz Allah'ın izzetli, şerefli, kıymetli, değerli, önemli kullarısınız. İzzetiniz, şerefiniz her geçen gün artabilir. Mesela çok hızlı örnekler verelim. Ben oruç tuttum. Bugün oruca niyet ettim. Ağzımız kapattı. Orucumdan dolayı bu izzetim, bu şerefim, bu değerim, bu kıymetim artıyor. Allah diyor ki oruçlu Metin'in, oruçlu Fadime'nin ağız kokusu bile benim için diyor miskamberden daha güzel.

Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsede üç özellik tam olarak bulunursa, imanın tadını tadar. Allah ve Rasulünü herkesten fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi istememek, tehlikeli görmek.

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

0: Zübeyr İbni Adi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Enes İbni Maliye, Allah ondan razı olsun, gittik ve Haccac'ın zulmünden şikayet ettik. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her geçen gün, geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

kadar kullanman için aynısından ısmarlaya ısmarlaya evini gözden geçirmeden, kilerine bakmadan, dolabın dibinde ne var ne yok araştırmadan pörsüttüğün sebzeler, çürüttüğün meyveler, son kullanma tarihini kaçırdığın o nimetler senin kafana vurulacak, kafana indirilecek. Öyle yok.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Rahva mevkiinde bir deve kervanına rastladı. "Sizler kimlersiniz?" diye sordu. Onlar da "Biz Müslümanlarız. Ya sen kimsin?" diye sordular. Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. İçlerinden bir kadın küçük bir çocuğu kaldırarak "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet, senin için de sevap vardır." buyurdu.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e rastladı. Onlara, bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir? Diye sordu. Onlar da, açlık ya Rasulallah, dediler. Peygamberimiz, gücü ve canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evlerinizden çıkaran sebep, beni de çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. Onlar da Rasulullah'la birlikte kalktılar. Ensardan bir zatın evine geldiler. Fakat o zat, o anda evde değildi. Ama evin hanımı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, hoş geldiniz, buyurun, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evin sahibi falan nerededir, diye sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitmişti, dedi. Tam o sırada, ev sahibi olan Ensari çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, Allah'a hamdolsun. Bugün hiçbir kimse misafir yönünden, benden daha bahtiyar değildir, dedi. Hemen gidip, içerisinde koruk, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi ve buyurunuz, dedi. Bıçağa davranınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılan hayvanlara dokunma, dedi. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etinden ve hurmadan bir parça yediler. Tatlı sudan da içtiler. Hepsi doyup suya kanınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer'e hitap ederek, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Açlık sizi evlerinizden çıkardı. Evinize dönmeden de bu nimetlere kavuştunuz.

Allah, Allah. Sensin Allah. Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum." buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."

İbn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu sevip görüp gözetmesidir. Abdullah İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer Bedevi'ye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti. İbni Dinar diyor ki: Biz Abdullah İbni Ömer'e, Allah hayrını versin, bu adam bedevidir, az şeye kanaat eder deyince bize şunları söyledi: Bunun babası, babam Ömer İbni Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbni Dinar'ın İbni Ömer'den bir rivayeti de şöyledir: İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı. Bir de sarığı vardır ki başına sarardı. İbni Ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona "Sen falan oğlu falan değil misin?" diye sordu. Adam "Evet" deyince eşeği ona verdi ve "Buna bin" dedi. Sarığı da ona uzatarak "Bunu da başına sar" dedi. Arkadaşlarından biri İbni Ömer'e "Allah seni bağışlasın. Bindiğin eşeği ve sarındığın sarığı bu bedeviye verdin ha?" diye hayret ettiklerinde İbni Ömer "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir" buyurduğunu işittim. Bu adamın babası babam Ömer'in, Allah ondan razı olsun, dostuydu.

0: Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de, duanız kabul edilmez.
1: Mekke FM.
2: Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki, rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı, sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

0: Türkçe FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, tam bir şekilde iman etmiş olamaz.
2: Siz bilirsiniz, Allah diyor ki, düşman vurdukça siz daha sıkı sarılın bana. Daha sıkı sarılın kitabıma, daha sıkı sarılın peygamberimin sünnetine, daha sıkı sarılın birbirinize. Allah'tan korkun ve Allah'a güvenerek iş yapın. Büyük işlerimiz var. Amerika suyu tekrar ısıtıyor. Akdeniz iyi ısındı. Siz bilirsiniz. Yarın omuz omuz olmak zorundayız. Hepimiz için söylüyorum. Birbirimizi üzmeyelim. Cami cemaatini dağıtmayalım. Hatta cemevini de daraltmayalım. Ehl-i Beyt merkezde konuşalım. Bizde Ehl-i Beyt'i sevmek imandır. Peygamberin sevgili eşleri anamız, sevgili bebişleri, yavrucakları Ehl-i Beyt diye bildiğimiz Peygamberin gözdeleri sevgi listesinin ikinci sırasını oluşturur.

Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp, siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım.''

yaşı çizmiş çocuk. Kanlı başlanmamış bir defter. Bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman için.

balkonlarda acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını. Esir

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarına. Esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerimi de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları. Ellerinden katıksız ekmeği alınmışları. Sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın bunları değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altına, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler. Utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır ve dilsiz olma hainlikler karşısında. Bunları yazacaksın.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durup kaçan kimsedir.

0: radıyallahu anha, Hazreti Yusuf'u görüp de parmaklarını kesen kadınları anlatırken buyurur ki, o kadınlar Yusuf'un güzelliğini görünce elma yerine parmaklarını kestiler, hissetmediler. Eğer onlar Resulullah'ı görselerdi, o bıçaklarla yüreklerini doğrar, yine hissetmezler.
1: Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.

Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet olunmuştur. Tebük gazvesinde halk şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıklarında sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağ elde etsek," dediler. Peygamberimiz, "Olur, öyle yapın," dedi. Derken Ömer, Allah ondan razı olsun, geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, develeri kesmelerine izin verirsen, orduda binek azalır. Fakat ellerindeki azıkları getirmelerini ve onlar üzerine bereketlenmesi için dua etseniz daha uygun olur. Ve Allah da böylece bereket ihsan eder." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle yapalım," buyurdular. Deriden bir sergi serilerek herkeste mevcud olan erzakın getirilmesini emretti. Askerlerden kimi bir avuç darı, kimisi bir avuç hurma, kimi de ekmek parçaları getirdi. Sergi üzerinde gerçekten pek az bir şey toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra, "Buradan alıp kaplarınızı doldurunuz," buyurdu. Tüm askerler kaplarını doldurdular. Doldurulmadık bir kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler, yine de arttı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse, cennete girmekten mutlaka alıkonur."

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Ebu Said el-Makburi'nin Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre Ebu Hureyre bir gün önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir toplumun yanına uğradı. Onlar sofraya davet ettilerse de o yemekten çekindi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğine bile doymadan dünyadan göçüp gitti, dedi.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Gönüllü terk ettiğiniz ibadetler hariç, işlediğiniz zulümler hariç, bilinçli farkında olarak düştüğünüz düşürdüğünüz haramlar hariç, hiçbir şey aleyhinize değildir. Hepsi hayırlıdır. Hayırdır, hayırdır. Gözyaşılı günlerdeyseniz cehennemi söndüren bir gözyaşıdır. İşe Allah korkusu da karışırsa. Tebessümlü günlerdeyseniz tebessümünüz sadakadır. Gönül almak, espri yapmak, insanları mutlu etmek, bir bakışınızla bile, bir sözünüzle bile insanların yüreğini onarmak, yaralı gönülleri sarmak, ondan kazanırsınız. Paralıysanız infaktan kazanırsınız. Parasızsanız sabırdan kazanırsınız. Sağlıklıysanız afiyetinizi gece gündüz Allah yolunda arkadaşlar hizmetle terleyerek kazanırsınız.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Karnını doyuracak kadar adi hurma bile bulamadığı günler oldu.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandığın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına. Bana dost Allah yeter.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın, ben aciz bir kul, bana dost Allah yeter.

Kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

Hakan!

Ebu Sirvea veya Servea, Ukbe İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, bir gün ikindi namazı kılmıştım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak, hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı, cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim. Ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise, sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da, bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim.''

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Hatice-ül Kübra annemizin en çok etkilediği, yani etkilendiğim sahne, Hatice-ül Kübra annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geleceği zaman Efendimiz bir yerde Hatice-ül Kübra annemiz geliyor. O gelmeden önce Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e geliyor ve diyor ki ya Resulallah, o gelen Hatice-ül Kübra'ya Allah Teala'nın selamı var. Hatice annemiz geldiği zaman, ey Hatice, az önce Cebrail buradaydı, Allah Teala'nın selamını sana getirdi. Hatice annemizin cevabına bak. Selam odur, selam ondandır, selam onadır. Bu nasıl bir teslimiyet? Allah Azze ve Celle selamını iletiyor ve gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdühü ve resulühü, Hatice annemiz de abdühü ve o Resulün de yardımcısı, hizmetkarı, gücü, kuvveti.

0: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni.
0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ya Resulallah, ümmetin perişan, ümmetin sensiz şimdi. Gel, gel de kurtar bizleri ya Resulallah. Gözümüzdeki yaşları sil, tut ellerimizden, tut ve bizleri çıkar bu günah derisinden. Seni özledik, seni özledik ya Resulallah. Gel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gel, gel ya Resulallah.

0: Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.